0: Minta impir.
1: Minta impir.
0: Minta impir. Minta impir. Minta impir.
1: Perfect.